Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlayışla MDA haberlerine geçilir. Bunun da Türkiye rayonu yanıkları, şundakla dünya ve ziyetliği münasebetlik en yan uçularına selabının ortaklaşımız. Bugünkü mühim haberlerimizin kısaçımız bulur duvarlıkça. Cumhurreis Erdoğan halkımızın hafatarlarını yaratıttık. Erdoğan, Mekke ortak müdafiye gelişiminden İslam dünyasına güçlük signal belgelerini bildirdi. Serbiye Prezidenti Vučić vazifesinden istifa verdiği halkını zikrediyor. İsrailiyenin hücumlarında Gazze'de 3 kişi hayatına ayrıldı.

Усиланың Садарбыстан шәһәрләре кылган һөҗүмләрендә 13 кеше яраланды. Радионочы әзиз дуслар, әмдәхтәнләр бүгенге хәбәрләребезнең тәфсилле мәгълүматларда булсын. Төркия Җөмһүрияте Җөмһүрәисе Рәҗәп Тайип Эрдоган дәүләтнең нургын сәһәрләрдә тарихи мөвәффәкатьләрне колга калдырганлыгын ва райондагы терроризм мәсьәләсенең бүтәнләй хәл булганлыгын белдерде. Erdoğan coğrafyamız Kırgızla oruçla ve tokunuşla bilen ilişki atkan kıyım bir mezgilde halkımızın bu xavf xatarlarını yarak tuttuqladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunundan 107 yıl ilgiri 1919 yılı müstakillik oruçunun tuncu kadın besilgandı. Samsun'dan başlanan müstakillik yarışının bugün büyük ve küçük Türkiye nişanın kırıp dağılmış alkalıkını takildi. O sözünü devamlaştırıp mıdaktırdı. Дәрхалла арқамызда мұстақылықтың келешекке тұтышылған болуының екі күшлік символы бізге мұрап болмақта. Бір тарапта бандырма пароходы, оның янында ТЖГ Анадолу авиаматикасы бар. Бандырма пароходы білін башланып ТЖГ Анадолу білін дауымлашқан бұл мұсапы Түркияның қайардың қайарға келгелікінің бір бағысы. Аллахқа шүкірлер болсын ке, біз бүгінгі қыдар Түркияны доқұлық деңізладын өткізіп, аман инсаны қырғақ келіп чықшы мұаппақ болдық. Жоғрапиямыз кіржісілі, ұрышылы ва тұқынышылы бұлын әліші оққан қиым бір мәзгілді, халқымызны бұл қақваттарладын ирақ тұттық. Дөлтімізге нұрғын сахалада тарихи тұқланы ва ғалбіләні қолға келтіріп әдіқ. Бір қоғышының терроризмнің халы Түркия мұстапысы әқыдеке суалыға жауап берген Эрдоған, шарқы Жануби вә шарқы Анадолу райыларда терроризм мәселесі интайына ғырыды. Амма Аллах қош күрлі болсын ке, азыр бұ райыларда терроризмдің әсір қалмады деді. Эрдоған Мәкке ортақ мұдапия келішімнің ұстам дүниясыға күшілік сенал бәргәлікіні білдірді. Түркия Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan'ın aldığı kayda imzalanan Mekke Ortak Müdafiye Kilişimi arkalık İslam dünyasına küçük sinyal bergelikini bildirdi. Erdoğan kilişim dairesi de icabi ilgirleşlerinin kolu keltirilgelikini etti. O, Türkiye'nin İslam dünyası düşkülü vatkan hıncılıklarının yanışıgı yardım bir şişin hizmetlerini dağmaştırıp kalıqını bildirip, Ankara'nın rayında öz tersirinin amayın kılgallıkını sözdürgüyle avıkıldı. Erdoğan, biz bu meseleye sel karı almayız dedi. Osilanın Sadarbistan şehirlerine kılgan hücumlarda 13 kişi yaralandı. Osilanın Sadarbistan'a başkılgan bomba ve uçuksuz aparatları bilen kılgan hücumlarda 13 kişi yaralandı. Hücumlar Hamis, Müşahit, Ebha ve Taif şehirlerinden nişan kıldı. Sadarbistan başkılığındaki itbaqtaş kişilerinin bildirişçe çıkıp etken kaldık parçalar 7 öy ve 2 atomulğa ziyan et gözgen. Bataş kişilerinin bayansı Türkiye El-Maliki, Osilani, Pırala ve Ulaslani kastan nişan kılıç bilene yapıldı. Bu hücumla Osila Saudi Arabistan ayırpalarının Yemen'de elektrot katım hava hücumu elip barakallıkını gösterip, bu hücumlarının cevapsız kalmaydı kallıkını bildirişidinkin izbeydi. Palestin, İsrailiyenin Meşid Aksa'da yeni dini riyallık barpa kılıç görünüşü doğrusu da agahlandı. Palestin Şerhi Kuddus Valih Mahkemesi, İsrailiyelik grupların Mescid-i Aksa atrapıdaki dini kaide ve emniyetlerini özgürtüçge ornakalığı doğrusu da agahlandı. Mesulların bildirişçe Yahudi milletçi ve dini teşkilatlarının terk tapkın atalmış ibadetkanı grupları Babur Rahman Kıbrıstallıkı da kayıtı kayıtı dua kılıp, bu cayını Yahudilerin ibadet ordunu sıfırdı da körsütüçge ornakalın. Bu gruplarının Müslümanların kabirlerine yakın cayda haptilik yığını ötküzüşke çakırık kılgallıkı mı bildirildi. Şerhi Kuddus Vali Mahkemesi, Mescid-i Aksa'nın 35.16 dönümlük pütkül zemininin pekat İslami ibadet ordunu hikayelikini tahkili. Bu okulmuşla adetteki haletke alınıp kalsa, mescid etrafı da daimi mevcutluk şekillenişi mümkünlüğe doğrusu da agahlandı. Pentagon, İran bilen Tötay'da anlaşkan uğraşının Amerika'nın okduğru zabısını hortadıklarını belirledi. Pentagon, baş teftiş işkanısı İran karşı Tötay'da anlaşkan Dastan Karakterli Gazep Namlılık Kava Erkitinin Amerika'nın okduğru zabısını hortip demirleşke eğer kısıkçılıkını aşkarlık alakını belirledi. Fevralının ahırıdan İngilizce'de anlaşkan erkekke 33 milyar dolar serp kılınan bulup, bunun 22 milyar dolardan köpürake fakat okduğruğla işletilgen. Erkek jarayanı da 4 tane F-15 aeroplanı veren boğulgan, 1 tane F-35 aeroplanı bilen 7 mayı kaçılaş aeroplanı ziyan koçurgan, 30 gıçı uçkısız aparatı etip şürülgen. Deşiriş örgünü yukarı enerjistiki başkıldığın bombala ve hava müdafiyesi tutup kalıcı kurallarının kemçil buluvatkalıqa doğrusu da aykalandı. Amerika Prezidenti Trump olsa Amerika zavutlarının ilgirgin.

TRT Uyghurçının hörmetli klasmenleri, Türk tarihine nazar sağınımızda esirlerden bizge itip gelgeleri pekat uruşla, galibile ve dökümdarlarının hikayelerle emez. Belki bu uluğ tarihinin sükütke okşaydıgan, likin çunkur izlanı kaldıgan başka kahramanlar mı bu? Bazıla bir öy işçide devletinin kelgüsü doğrusu sözleşken, bazıları at üstüde koşullağı yol gösetken, bazıları bir şehrinin paravallıkı başlamçılık kıygan, yeni bazıları bolsa kalemi, sözü ve cesurluğu bilen üz devrinin çıkıralardın halkıp da sıklılaşkan. Ula tarihinin girvikidi turgalla emez. Belki del Türk dünyasının hatırısı da yıldız tartkan küçük ayalladır. Kinundakta dıktınla programımızda bolsun. Türk medeniyetinde ayal paket öyü şiddil durduğun, erinin sayesinde yaşaydığın bir şahs bulup kapmağın. Kadınki Türk cemiyetlerde ayal, hayat ve devlet düzümünün mühim terkibi kısımlarının bir burun deyip karalgan. Hatun, kanının paket ayalılı bulup kapmasının, devlet işlerde söz kiliş hukuku ige, elçilerini kabul kıldığın, murasımlarda oran aldığın ve lazım boğanda siyasi kararlarının içidinme oran aldığın bir kişilik idi. Urhun abidilerde Kağan bilen birge Hatun'un mutlulgu ilinişi Türk devlet çöntçisindeki ayallarının ornunu gösterip verdiğin en küçük delillerinin biridir. Çünkü Türklerde devlet fakat birli adamının mürsüdü yükselmekti. Belki aile, cemiyet ve devlet otursu kurulgan rışsının içi de ayallarına bağıydı. Bozkır'ın katlı şamallarda çoğun Türk ayalları hayatının kıyınçılıkları yat emesiydi. At minetti, lazım boğanda ok atattı, köçmenlik ceryanında ailesinin yükünü götüretti. Ballarını terbiyeleştin başka, kabilesinin tüzümünü koğdaydı. Bırak onun küçü fakat kündülük hayatları çeklengenemez. Tarih boyunca Türk eyalları lazım

TRT Uyghurcunun hürmetlik klasmelleri, Türk Dünyası'nın münevverleri namlık programımızın bugünkü bölümünde Türkistan yaylaklarının danışmen padişisi Zengi Atayak'ı tohtulumuz. Telefondakta halkaralık münasebetler mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu vaktik analizga kulak sağaysla. Esli ismi Ay Hoca boğan Zengi Ata, Arslan Baba evladının boğan Taç Hoca'nın oğludur. Yani Hoca Ahmet Yesevi'nin Tuncu Mürşidi Arslan Baba'nın nevirlerinden biridir. O kiçkidilla dadısı ve boğusudun zahiri ve batini ilimlerini tahsil kılıp yetişken. Kiyince Yesevi tarikatının meşhur şahsilerinden Hakim Ata'ya şagird boğan. O hayatı da Türkistan zımınıda Türk kimliği bilen İslam erbanını birleştirgen bir mutsevip yedek süpüdü tonulgan. Turmuşunu kamdaş üçün Taşkent etrafıdaki yazısı da padıçılık kıygan. Ay Hoca kumur teyirlik boğallıkı üçün Zengiye digen tehallus bilen atalgan. Türkistan'da evliyalığa hürmet bildiriş üçün verilgen ata unvanı bilen Zengi Ata ismi halk arası da umlaşgan. Halk onu Zengi Baba dep mu atıgan. Gerçi bir padişi dep tonulgan bosumu, Türkistan'ın büyük mutsevip bitişekçilerinden biri hesaplandıgan Zengi Ata, özü tevbe boğan Yesevi tarikatının kımmet karaşlarını Türk tildi sözleydigan halk ammasıgı yetküzgen ve bu cihetten Türk tesevvüp en'ensi de alaydı ornağan. Zengi Ata bir tarafdan halk arasında kemtiranı hayat geçirip İslam'ın güzel ahlakını tarqatgan bolsa, yeni bir tarafdan yetiştirgen şagirdler arqalıq keng zımınğa təsir köstetken. Onun etrafıga toplanğan 4 yaş şagirdi vaqtının ötüşü bilen onun en yakın xalifelerge aylanğan. Ula Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, Sedir Ata ve Bedir Ata bulup, ula tesevvüp təlim tərbiyəsini Zengi Atının yeni tamamlab icazət ağan. Zengi Ata bu xəlifələrdən Seyyid Ata bilən Sedir Atını o dövrdəki yaylaqlarda yaşadığan Qıpçaq Türklərə İslamını düşündürüş üçün vəzifələndirgən. Rivayet qılınışca Seyyid Ata və Sedir Atının fəaliyyətləri nəticəsində Altın Ordu hökmdarı Özbek Xan 1320-ci ili 70 mindək adam bilən birgə İslam dinini qəbul qılğan. Bu vaqe Zengi Atının mənvi berkitinin ve Yesevi yolunun Türkistan yaylaqlarında ken xalq anısı qeytip bağallıqının bir ifadesiydi. Xalq arasındaki rivayetle Zengi Atının etrafıdakilerge ülgü boğan əxlaqi ve karametlerini mu bayan kılıdı. O padıçılık kılığa vaqtlarını mu adettiki bir padıçı emez, belki danışmen padıçı obrazını yaratkan. Rivayetlerge karaganda Zengi Atının padılardan bire koy ya ki kalımı yokap gitmeydiken. Uğurla uyak tutulsun, hatta yolvaslamı onun padılarga yıkılışanmaydiken. Hayvallarının onun bir çakırıkı bilelli yıkılıp, bir işareti bilelli otlakı getirdiken. Zengi Atının kolu tekken kisellerinin sakıyıp getirdiğallıkı, etrafı dikilerini her daim Kur'an okuşka rağbetlendiğallıkı, ve toxtumay Allah'ını zikir qıyğanlıqımı rivayet qılınıdı. Onun bu alaydılıkları İslam dinini yeniden qobul qıyğan Türk xalqları arasında zor hürmetke erişken ve Türk sofi yetekçilerinin xalq nazirdeki inavetini üstügen. Zengi Atının Taşkent dinindeki məqbirisi Zengi Ata məcmuası eserliye boyu Türkistan xalqı üçün bir ziyaret ve dua tilavet qıldığan cay bolup gelgen. 14-cü əsrdə Əmir Teymur tərəfindən yasalğan bu məqbərə və onun ətrafındakı məscid, mədrəsə binaları Özbekistanın ən çox ziyarət qılındığan tarixi mənəvi mərkəzlərindən biridir. Zengi Atının xatirəsini əsləş üçün qurulğan bu vəqfi binaları və vəfat bolğandan kimmo insanlığa xidmət qilishində olmuşduğan. Bugünkü gündümü nurgun kişiler bu məqbirini ziyaret kılıp dua kınmaqda ve Zengi Atını rahmet bilen eslemekte. Zengi Ata Türk İslam tasavvufu da alaydı oranğıyge. Ahmet Yesevi açgan yolunun ikinci evlat vekillerden biri bolu süpüdü bilen
Türklerin İslam çençisine özlerinin medeniyet alaydılıklarını sındırışı vasıtlı boğan. Bu noktadan Yesevi enenisin davamlaştığıgan Zengi Ata, Huddi Ahmet Yesevi ve Hekim Ata'a okşaş hikmet üslubu da şiirler yazıp, Allah'a boğan muhabbetini Türk dilde ifadeligen. Zengi Ata öz şahsiyeti arkalık Türk İslam tasavvufu bilen kadimki Türk itikadları arasında özgücü bir bağlanış ornatkan. İslamiyet'in

ki Ahmet Yesevi uçkuğu boğan sadakati, halkını doğru yolga başlaş faaliyetleri ve medeniyet mirasları bilen tarihimizdeki mühim manevi hazinelerimizden biridir. Zengi atının hayatı ve mirası Türkistan'dan Anadolu'ya sızılgan tasavvuf köyrükünün ayrılmaz bir halkasını teşkil kılıdı. Onun şahsiyeti de gevdelengen kemterlik, danışmanlık ve insaniyetki hizmet kılış işki Türk milletinin İslam dairistik sefiride mengülük meşal bulup yol gösterip durmakta. Kadirlik radyonluğu için aziz kerindaşlar. Yukarıda halkaralık münasebetler mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığında. Kiler hepte yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tanışkıcı aman boğazla. Hayır hoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Jeddah Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
6: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

0: Türkiye. Este es Radio Voz de Türkiye.
1: こちらは Türkiye'nin Koy Radio です。
2: Zborova Glasotna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Voz Radio.
4: İt Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.